değişimiz uyumu geçer suda işin yok. Değişimiz yazın su alında sper para. Radio Status Capsule.